0: Kurye le olatı olan pençi salan berdağım kir.
1: Bu çerçevede önemli bir uluslararası proje olan...
2: Dıxazım ve persebikim. Peşti pinci salan havuldan çıma Türkiye nu naha dve mejare da gavan da veje. Çıma ev reya taybet helbija ujbu ku terör rızgar bebe. Tekoşine ke be biryar da despekirin. Hem Hamud zanın ku da direjahiya diroka komare da u be taybeti de serdama siyaseta per parti da gelek sarokin siyasi havuldan ku ewe mejare le paşko behelin. Hake em le ser kesayetin veke rahmetli Ozal, rahmetli Erbakan ve hatta rahmet Ecevici bisekinin hem de bilin ki gelip kesan jbo çare seriya ve pırzgireki havuldan le de davuye da beserinek ettin. Çünkü hem de karın bu avaya ki peşrast bejin ki der doğru navkuyu u derva yeve deme renneddan ki ev mejar begiheje armancı kwe.
1: Bir yolun yapılmasıyla birlikte siz oluşacak...
0: Absolutely, Komala Hukuk Nasina Azat Mehdin Mohut de Derbare Pevajo Ashti je Kanala Hashtera Ragandiye. Herçende de Deme Davi de Jaliye Tevgere ve Gav Hatina Avitin le Jaliye Devleti ve Henek Dereng Mayin Heye. Ve Bles Gav Varen Avit.
3: Bejin endamin yin hepeki ya da yin rehsina pekeki metava kişan la aliyin başur ulumilin Bakuri'nin ye Türkiye yek ne var? Belki reyhistini yan bejin, gerili hayvan. Ev nişan dedi reyhistina tevgara azat ne ki tişta daya peşi yahu. Olu gora ve peyvajoye tevdigere. Li vakti yuk emle mele devleti dinerin mıkabın hineki kemasi u derengmayı heye. Yek juvan azadiya fiziki bir özü celana he li ser viya vek mafin heviyeci u hawe nekaji şartu mercimini azadiye ya da şartu mercimini kukarbe tekili ve tekidari de yine ya da çündünü hatın çebi ve mıhaben hettine. Evet üyeminci pena sekirna ve jibuna ve pevajoye. Piştikü ev numuneya zagone meclisi de derbas bu hatiye pena sekirin. Ama tam rı gora ku evi rolu misunak lezeri gora vi natiye pena sekirin. Vi habiden kemasiya divinin ana mükelesele de fikirin ev te peşiyame. Jihine vana ji heji çıka zagone ki le meclisi de derbas bu be. Limbelin aliyin devleti de Ev jibuna ku bikeve meriyeti şandaya evlehiye ya Türkiye Milli Güvenlik Kurulu he bir yare kine da hem hemuzanın ev zagon jibuna ku bikeve meriyeti şandaya evlehiye ya Türkiye bir yare ka çektayini tespit kina çektayini dereki bir serbi bir yare ekibi de le mıkabın hebe bir yare jine dane o nava ve meyda meyda cot meyda jibakti ku civina hukkirin be o ev civina hukkirin ve kiraya giştira hineki agadari parvekirin Vek şandayın vanın beri ku civine xo digirtin u biryari xo parve dikirin em karın bejin ki navarokayı disa hineki zamanı aşitiyeni bu disa da ser dijvariye hebu em karın bejin ev jih hineki hinki tişta em çağa bejin alin alozi u avi zahmeti derxe peşiya me u hineki psikerek derke evin nişane maadı da
0: Peşteyni bir ayrı Sıraki anko hükümet Türkiye jboy gotobeşkirna hajmarek mjara de nava wanjda briyar jboy çare serkirna kriza sunduqa berhinane hatiyadan elpişti yekona gape vajot çare seri u buce avulatı wan bosala 2027 de çivet. Civin be sıraukatiya Recep Tayyip Erdoğan sıraukumare Türkiye likoşka sıraukatiya kumar lemjmer bazda. Brevet çivarsan ligori zanyariyan ek jemjaren diyaren civine jipek de Je peş hatin taybet be sunduqa ve bir alini. Ku briyar ahlu şandini bu hatiyada. Bu ayı mebeseji peşin yer yasa kanuni ya maddeyi hın artına serukatiya parlamani Türkiye. U her san rekarin konağa kırkınu peydana pare ve guhasti be ve bir hineran lıkhatikire. Her usta hal sengandın bu briyarın çaremin cifina cıvatı sunduqa ve bir hinane tetekirin. Derbare peyvajo çare seriye eşi ku Ankara beşte Türkiye betiror dumayk konağa peyvajo yu xişte vakti çek danana pekeke alsangandın bu tekirin. Dövü çarçıve eşi da peşi briyara civata sayışan niştimaniya Türkiye bu despekirna ve gerra enzamin pekeke bu Türkiye agihiv datayın avlekari u meydani zalal dikin ve endamin bu endamin kabine elbette. Her olsa Gotobeja Pekinana lijne ya çavdiri elser az te parlamani te tekirin ku liyasa çarçoveyi de hati. De mjareka siyasiyan tevereke diye siyasiye derveda alo

0: Bişke güce şinin başarı hesek edin diğer kerin. Bişte eğer daxaziyen bişke güce akıncir hesek yeteyn bila hükümet ben mekanizminin zalalı aşkere juvan ra bücebine. Le nabe hent kes bireya fatne bu xazın daxaziyen xa bisar başar u hamu pekateyn başarda bücebine.
1: خلقي هرمي دبي برياري